re jala la jala mretse metsetswe e shipa mora gana go ile a borobong e ka re mona go e safiri sempelo re fedi ya neka se re sekete ka motsetseng la gompieno re go tsaya dikgakololo tshidilo maikutlo le dikgakololo re fedi ya jalo ka dikhang tse dingwe re jala la jala mretse ka meletsa le diketsiso re digela thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe kana go ile ya le shome ke tso ka di sholofelang motsetseng la gompieno ya ka re simula beke.